Her pustuk sandı abadın, sel pus valısım adın. Mokucu bu kan sarın, repalte hal vicharın. Galmala tel kılardın, de tohti basırdı partın.